wana aliyeri ngoma tunu wana aliyeri ngoma tunu wana aliyeri ngoma tunu wana aliyeri ngoma tunu wana.

0: Ay na gaya bu di mana punya
1: Ay
0: na gaya bu di mana punya Ay na gaya bu di mana punya